0: Seni alacağım.
1: Cüven.
0: You can close the teleservice with the one.
1: Rudder.